deraşi mürtu kani e b fikrişite yiji sırdıya yeşin b fikrişite yiji sırdıya yeşin tızıtaşı rakik yalı gizev deraşi mürtu kani እኔ ምን አውቃለሁ ሰው ጠላሁ በጭራሽ ሰው ጠላሁ በጭራሽ ሰው ጠላሁ በጭራሽ ፍቅር ዘወር ዋራ መሆኑን አውቃለሁ